umfundisi uMageba uyizwi lomzansi. Umfundisi uMageba uyizwi lomzansi.